ben sürüme bakan mesafim bu. Karşına gidip bayım. Geçirir et. Yarı ver. Karan konuyor komi. Nanyan makini konu. Annen de malakın onu hatıran da makul sonu. Ağırına iyi gara makul makul sonu. Ne bakı bakan bu? Annen de sürüme bakan.